0: hükmü alacağım. Alın bana, Gulam Kadir hazire.
1: Batsat, teri can bacakar Delhi se lay. Aur itne nazandaz se rakha. Teri ye majal ki tu shahi haram mein.
2: Huzur, huzur, rehm.
1: Ab bhi humse rehm ki ummeed. Is haram khor ki kodon se khaal udhair di jaye.